0: Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol
1: Ferhat,
0: sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Ben iyi var değil, bu olayı sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol.
1: Sağ ol
0: Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol. Sağ ol Ferhat, sağ ol.

0: Benim de siz bunu beklemeyi bahsedemem.
1: Dobro, ja kažem, ali kuj?
0: Benim de
1: siz bunu beklemeyi bahsedemem.
0: Ben sana

sebe edildi. Şampiyon fiyat 6'na yüzlere sonra hareketi tercih edildi. Yüzyıla kadar dursan garanti izleyi, kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı kâhı

0: Anlatırsam en fazla örneğin bu aşağıda bir sandal gidiyorsa bana batma izan şimdi bu ayda daha önce en yaparım. Dürüşüm anlatıyor PC.
1: Evet, ben de bir sandal.